0: Sen çok mu yani şu an? You can show us complete on 1845 Ash Street.
1: Kurt, no, thanks.